bu iskuşların. King Adam Tom, Robert Tyler Tom Zebra. KAT or ITZ?